Otuma kumenya mie Wonkuna ya kutuo Wonkuni nyamia Yesu aliwota Otuma kumenya mie Emre nyamkwe